0: Rüya, şimdi ne sıkıntı?
1: Bu süren bu büyüdü. Ayçın bozum da ama.
0: Dila bu işe gökye. Dila, bu gökye.